Alolun lala ulu ulu ulu ulu. Narjavsa habani vie kaikille jo. Alolun lala ulu ulu ulu ulu ulu. Alolun lala ulu ulu ulu ulu ulu. Alolun lala ulu ulu ulu ulu. Nolecce jo manga vaso lacca suskolon. Alolun lulu ulu ulu ulu ulu. Alolun lala ulu ulu ulu ulu ulu. Alolun lala ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Norja panjo akti porai monissuus kolon lolo